baygu aragu baygo ya jagana ayada gülana yelana yelata gülü.